yaşa yaktan hoş bulsan. Girgişi konak gelse, onu tilçileri görse. Atanlı yurtu yılay, kabar yürü.

kıyacını kola anişkare bir hudu harula zobrat salda rotul muzika bahçe bir kıyacını kola anişkare bir hudu harula zobrat salda rotul muzika bahçe